0: Ben Mahsa Amini.
1: Mahsa Amini.
2: My name is Mahsa Amini.
3: I'm Mahsa Amini.
4: Mahsa Amini.
5: Özgürlük için.
6: Mahsa Amini.
7: Mahsa Amini.
8: Mahsa Amini.
9: Kız kardeşlerimiz için.
10: İnadına isyan.
11: İnadına isyan.
12: İnadına

0: İnadına özgürlük.
1: İnadına isyan.
2: İnadına özgürlük.
3: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
4: Women. Life.
5: Freedom.
6: Mujeres. Vida. Libertad.
7: Jin. Ziyan.
8: En azadi. Azadi. Azadi.
3: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
9: Bu özgürlük direnişinde.
10: Birlikteyiz.
11: Yanınızdayız.
12: Ve güçlüyüz.
13: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
14: Özgürlüğü için mücadele eden
15: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
16: My sisters in Iran.
17: Tüm kalbimle yanınızdayım.
18: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
19: Kalbim sizinle.
20: Kendi yaşam hakları.
21: Özgürlükleri için direnen
22: tüm kadınların
23: sonuna kadar yanlarındayız.
24: We as the Turkish female filmmakers.
25: We stand in solidarity with our sisters
26: and LGBTI people of Iran.
27: Sto in solidarietà con le donne iraniane.
28: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
29: الكل المرأتي الحق في الحرية والاختيار.
30: Şimdi onların sesi olma zamanı.
31: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
32: Femme en Iran,
33: we are with you.
34: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
35: You'll never walk alone.
36: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
37: Mahsa Amini.
38: Mahsa Amini.
39: Mahsa Amini.
40: Mahsa Amini.